0: Algida Volcano. 5 kat lezzet.
1: Volcano.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası Etik Aram hazı.
2: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
1: Kredi. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Bu topraklarda, bu sahalarda, bu sokaklarda topun şekli değişse de oyun durmaz asla. Futbol nerede? Coca-Cola orada. E hadi oyun başlasın.
6: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
7: Carrefour'sa online marketi özel sürülebilir ürünlerde %40 indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
9: A101'de haftanın yıldızları. Ova'dan Baldo pirinç 185 lira. Çaykur Rize turist çayı 125 lira.
10: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Gel birebir bankacılığa. 1000 puan.

0: Varlıkların hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Bir Furtuna, bir Koçer'e yorulduk. Bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
2: Miso?
4: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
5: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz, ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, Kılçık hocam.

0: Lerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Ondan kurtuldun mu?
1: Evet. Evet. Neredesin?
0: Az kaldı.
1: Ne kadar yakın?
0: Dumanı görebiliyorum. Sen misin?
1: Evet. Evet. Evet. Benim. Defolun gidin buradan.

Acele etmelisin. Acele etmelisin. Defolun gidin buradan.

Defolun gidin dedim. Defolun. Neredesin? Alo? Dumanı görebiliyor musun? Beni duyuyor musun? Neredesin? Alo? Neredesin? Ben görevimi yerine getirdim. Onu korudum. Neredesin? Senin işe yaramaz pislik. Senin pislik yere. Neredesin? Onu ben buldum. O benim.

0: 6 yıl önce.
1: Evet, oradaki. İkinci rafta. Teşekkür ederim. Bir hediye getirin.
2: Geleceğimi yarış pistinden bildirdiklerini sanıyordum. Hunt, James Hunt. Ne oldu, yoksa daha önce hiç kan görmediniz mi?
1: İyi misiniz?
2: Gayet iyiyim.
1: Bir kaza geçirdiğinizi düşünüyorduk.
2: Evet, geçirdim. Tabii arkadaşça bir anlaşmazlığa kaza derseniz.
1: Hangi konuda anlaşmazlık yaşadınız?
2: Bu seni ilgilendirmez.
1: Affedersiniz.
2: Karısı hakkında.
1: Birkaç dikiş atmak gerekecek gibi görünüyor.
2: Buna izin verebilirim. Biliyor musun, levye ile yapıldı.
1: Neden? Ne yaptın ki?
2: Hiçbir şey. Karısının sevdiği şeyi yaptım.
1: O da?
2: İstersen sana gösterebilirim.
0: Crystal Palace yarış pisti, Londra 1970.
1: Daha önce hiç Grand Prix'ye gitmemiştim.
2: Hala gitmiş sayılmazsın. Burası Formula 3.
1: O da ne?
2: Daha alt bir klasman. Benim gibi Formula 1 tarafından fark edilmesini beklediğimiz yer diyelim, tamam mı? Beklediğin gibi değil.
1: Hayır.
2: Ünlü olduğumu düşündüğün için benimle birlikte oldun değil
1: mi? Hiç de bile.
2: Merak etme, bir gün olacağım. Günaydın millet. Bu hemşire...
1: Cema.
2: Hemşire bu Kabarcık Horsley, takım yöneticisi.
3: Nasılsınız?
1: Kabarcık mı?
3: Evet.
2: Doug Postlewaite, tasarımcımız.
3: Nasılsınız?
2: Ve Alexander Lord Haskett, takımın sahibi.
4: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
4: Aferin süperstar.
1: Araç bu mu?
3: Evet, bu. Lotus 59. 1000cc Cosworth. NAA motor. Güzel bir araç değil mi? Fırtına gibi gider.
4: Endişelenmeyin, her yarış öncesi yapar. Aslında iyiye işaret, heyecanı gösterir.
5: Bütün Formula 3 araçları toplanma alanına. Bütün Formula 3 araçları toplanma alanına. Son çağrı, bütün Formula 3 araçları toplanma alanına. Bütün sürücüler lütfen teknik kontrol alanına.
4: İyi misin süperstar?
2: Daha iyi olmamıştım patron.
4: Şunun ağzını çalkala.
2: Sağ ol.
4: Şundan da al.
6: Bugün Crystal Palace'da James Hunt pole pozisyonunda başlıyor. Yanında yeni gelen Avusturyalı Niki Lauda ve Dave Walker yer alacak. İkinci sırada ise Mike Butler, Dave Morgan'la birlikte Tony Trimmer...
2: Şu kim?
7: Yeni geldi. Almanmış.
3: Avusturyalı. Sabah saat 5'ten beri pisti inceliyor. Bugün odaklanman gerekecek James.
4: Bunlara ihtiyacın olur.
3: İşim zor.
4: Kulağına
7: çalışıyorum.
4: Şu müziğe de bakın. Arabanın icat edilmesinde öncülük edenler arabanın hayallerimize, rüyalarımıza böylesine hakim olacağını kesinlikle düşünmemişlerdir. Hemşire, erkekler kadınları sever. Ama ondan da öte erkekler arabaları çok sever.
6: Liderlik hala Hunt'da, ancak Niki Lauda Hunt'ın hemen arkasında. Hunt ve Lauda klasmanlarından daha iyi olduklarını gösteriyor. Arayı bayağı açtılar.
4: Kırmızılar şeytan arkasında.
6: Lauda içeri doğru bakıyor. Ve Hunt'ı kandırıyor. Lauda önde, liderliği aldı. Hunt bu hatayı telafi etmeye kararlı görünüyor. Hunt Lauda'nın hava koridorunda. Lauda hiçbir açık vermiyor.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce

0: Bu kesinlikle tarihe geçecek bir Formula 1 sezonu olacak. Hava koşulları son derece belirsiz durumda. Zemin kaygan ve arabaların zemine tutunması çok zor.
1: Yarış pistinde hala tehlike arz eden bir ıslaklık var. Ancak pilotların yaptığı toplantı sonrası bir karar alındı.
2: Son 3 dakika. Herkes başlangıç pozisyonlarına. Tekrar ediyorum, son 3 dakika. Herkes başlangıç pozisyonlarına geçsin lütfen. Tekrar ediyorum.
3: Almanya Grand Prix'si. Nürburgring. Ağustos 1976.
4: Hadi evet, yarışa sonuç. Acele edin hadi.
5: Acele edin biraz.
4: Tamam. Yakıt tamam mı?
6: Formula 1'e her sezon 25 kişi katılır. Ve her yıl aramızdan 2 kişi hayatını kaybeder. Nasıl bir insan böyle bir işi yapar ki? Normal insanlar yapamaz. Asiler, deliler, hayalperestler, iz bırakmak için her şeyi göze almış ve bunun için ölmeye hazır insanlar. Adım Niki Lauda ve yarış dünyasında iki şeyle tanınırım. İlki, onunla olan rekabetim.
5: Söylesene ne yapalım? Değiştirmek ister misin?
6: Hunt ne yaptı? Değiştirdi mi?
5: Hayır, yağmur lastikleriyle.
6: Neden bu kadar büyütüldüğüne anlam veremiyorum. Sadece birbirleriyle takılan pilotlardık. Bu benim için son derece normal bir durumdu. Ama insanlar olayı farklı şekilde gördü. Aramızdaki şeyin daha derin olduğunu düşünüyorlardı.
7: Biz de yağmur lastikleriyle çıkacağız.
6: Bildiğim diğer şey ise 1 Ağustos 1976'da onu bir pislik gibi kovaladığım yarıştı.

0: Lotus'tan içeri doğru bir hamle. Tank'tan agresif bir deneme. Birbirlerine temas ettiler. İkisi de spin atıyor. Yavda ters yöne bakıyor şu an.
1: Lanet olsun.
0: Gelen araçlar için bir fırsat.
1: Serseri.
0: Hantlı pilot arkadaşları yol değiştirici hantlıyor.
1: Serseri.
2: Hadi Jay.
0: Şuna bak. Yavda çok sinirlendi.
3: Yavda yarış dışı.
0: Pit alanında sert sözler söyleyeceği kesin. Bu hant için bir zafer. Niki Lauda içinse yüz kızartıcı bir mağlubiyet.
1: Evet.
0: Bu sezon Crystal Palace'ta yapılan Formula 3 yarışı Niki Lauda ile nefes kesen mücadeleye sahne olan James Hunt'ın 3. zaferiyle tamamlandı. Lauda yarışın son turunda Hunt'ın agresif hareketleriyle her iki araca spin attırmasından dolayı yarışa devam edemedi.
3: Hey serseri. Çizgi benimdi. Virajı ben alacaktım.
4: Spin atıp yarışı ters yönde bitirdiğin yeri mi diyorsun yoksa? Bence viraj seni almıştı.
3: O hareket tam bir intihardı. Ya fren yapmasaydım kaza yapabilirdim.
4: Ama yapmadık öyle değil mi? Kusursuz hayatta kalma içgüdülerin sağ olsun.
3: Cehenneme git. Adın ne senin?
5: James Simon Wallace Hunt. Aklına bunu kazı küçük Jerry dostum.
6: Aynen. O ismi unutma.
4: Gerçekten çok basit. Hunt atla kafiyeli. Seni mükemmel biçimde tarif eden bir kelime.
2: Kimdi o?
4: Ne bileyim ben. Fareye benziyor değil mi?
3: Memleketim Viyana'da ailemin şöhreti tek bir şey üzerine. İş. Büyük babam bir iş insanıydı. Babam da öyleydi. Meslek olarak yarışçı olmak istediğimi söyleyince diyecekleri birkaç şey vardı.
7: Hayatta olmaz. Yarışmak playboyların ve amatörlerin işidir. Kafalarında hiçbir şey olmayan uçar amatörlerin işi. Lauda ismi ise politikacılarla, ekonomistlerle gazetelerin baş sayfalarında olur.
3: Ya elimden gelen buysa?
7: O halde parama daha çok ihtiyacın olacak. Sözümü dinleyip aile işinde benim izimde olacaksın.
3: Pekala. Paran sende kalsın. Bana yatırım yapma. Ama sakın unutma, dünya şampiyonu olduğumda ve adım gazetelerin baş sayfalarında olduğunda pişman olacaksın.
7: Dışarı çıkarsan bir daha asla dönemezsin.
3: Ailem bana yardım etmeyi reddedince her şeyi riske atıp kredi çekmeye karar verdim. İdare eden bir araçları olan, parası biten ve şartlarımı kabul eden bir Formula 1 takımı sahibiyle anlaştım.
8: Bayanlar ve baylar, Sürücülük Yazarları Birliği'nin yılın sürücüsü ödülünü kazanan kişi James Hunt.
9: İşte süperstar. Benim adamım, gel buraya. Aferin sana.
10: Evet. Teşekkür ederim.
11: Evet, çok başarılı.
10: Evet, ailem her zaman benim bir doktor, bir borsacı falan olmamı isterdi. Birinci sınıf eğitim verdiler ancak her şey ters gitti ve şu an sizinle birlikteyim.
12: Teşekkür ederim. Senden daha çok ihtiyacım vardı. Aceleci bir yapım vardı. Bu yüzden disiplinle pek iyi.
10: Evet, kesinlikle.
12: Bir sürü insanla kavga ettim. Hayatımda sevdiğim ya da saygılı davrandığım tek yaratık muhabbet kuşu oldum. Hayatın herhangi bir alanında çekilmez bir yük olurdum ben. İyi olduğum tek şey hızlı araç sürüyor olmam. Beni kabul ettiğiniz için sağ olun. Bunu babama vereceğim. Ve şömine rafına koyarak tıp fakültesini bitirdiğimi hayal et diyeceğim.
5: Aferin süperstar. Böyle bir sezon daha getir, seni en üst seviyeye çıkarayım.
12: Sence şu an hazır değil miyim
5: sen
12: yani?
5: Sen hazırsın. Ama ben değilim. Önce bir araç bulmalıyım.
12: Tamam, bul o zaman. Hadi hadi.
13: Umutlamayın. Lauda'nın yaptığına şaşırırsınız.
12: Ne yapmıştık?
13: İlginç ama bir aremle anlaşmış.
12: Ne nasıl yapmış? Önemsiz birinin teki hiçbir şeyi kazanamaz.
13: Görünüşe göre kredi çekmiş ve 2 milyon Avusturya parasını anlaşmış.
12: Tamam.
2: Pekala. Tamam. Tamam. Seni sonra ararım o zaman.
3: Niki Lauda. Sezon öncesi testler için geldim. Bir arem için.
2: Şu formu doldurun. Geldiğinizi haber vereyim.

0: Bay Stanley.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın Clay. Seni bir numaralı pilotumuzla tanıştırayım. Clay Regazzoni.
2: Nasılsınız?
0: İyiyim. Memnun oldum.
1: Bunlar da makine teknisyenleri. Kontratta da yazdığı üzere sadece sana rapor verecekler.
3: Memnun oldum. Aracı göstereyim.
0: Olur. Merhaba.
3: İşte bu. P-160.
0: Regazzoni ile aynı mı?
3: En küçük detayına kadar.
0: Ağırlığı ne kadar?
3: 600 kilo.
0: Çok fazla. Neden çok ağır?
3: V12 motoru var. Sadece o 190 kilo ediyor.
0: Pekala. Beygir gücü ne kadar? 490 mı?
3: Hayır, 450.
0: Yeterli değil. 500 olması lazım. Motor da 20 kilo daha hafif olmalı.
3: Denedik.
0: Neyi denediniz?
3: Her şeyi. Egzoz sistemini tamamen değiştirdik, pek fark etmedi.
0: Parçalar magnezyumdan mı?

Şimdi de motor bloğunu yapın. Tüm montaj ve sabitleme plakalarını çıkarın. Bunu bitirdiğinizde aerodinamiklere bakacağız. Ön ve arka kanatlara.

0: Ragazzoni'nin süresi ne?
1: 1.53.
0: Şimdi benim aracıma bindirin. 2 saniye daha hızlı gidecek.
1: Olamaz, imkansız.
2: Mümkün değil. Bütün gece çalıştık.
1: Ragazzoni'yi araca bindirin bir bakalım.
0: Anlamıyorum, neden bunu
2: bilmiyorum,
0: yapıyorum?
2: Bilmiyorum Clay. Bir tur atmanı istiyor.
0: Eldivenler lütfen. Bir tur dahaymış.

0: imkansız.
1: Pekala, aynı diğer taraf
2: gibi. Pekala. Araca ne yaptın?
1: Bu bilgiyi sizinle belli şartlar altında paylaşabilirim sadece.
2: Söyle bakalım.
1: Takımda kesin bir yerim olacak. Ragazzoni ile eşit şartlarla 2 yıllık maaş kontratı.
2: Sen kafayı mı yedin? Clay Formula 1'in önemli bir ismi. Sen daha çaylaksın. Seni almamızın tek sebebi bize para veriyor olman.
1: Şu andan itibaren kalmamı istiyorsanız kontratı yırtarız ve size para ödemem.
2: Bak haddini aşıyorsun.
1: Aracım da daha hızlı mıydı? Öyleydi değil mi? 2 saniye daha hızlı gitti mi?
2: 2.3.
1: Peki, iyice düşün. Önceliklerini belirle ve beni ara.

0: Hey Nicky. Ne diyeceğini biliyorum. Beni ilgilendirmez, tamam mı?
1: Ne?
0: Bu akşam pist yöneticisiyle çıkacaksın, öyle mi?
1: Seni hiç ilgilendirmez.
0: Peki ama tavsiyemi istersen ona yol verirdim. Beğenilerini sorgulamıyorum. Harika bir kız ama... Son erkek arkadaşı iki şeyiyle ünlü bir İngiliz Formula 2 pilotuydu. Bunlar pistte biraz deli olması ve gecesini gündüzünü yatakta geçirmesi.

0: geçiriyor olmasıydı. İyi bir pilot. Tamam, ilişkilerinde de çok iyi olabilir. Seni bilemem ama bu benim devam ettirmek isteyeceğim bir şey değildi. Umarım rahatsız olmamışsındır.
1: Adı neydi? Pilotun?
0: Hunt, James Hunt. Sen bilgi paylaşırsan ben de paylaşırım. Takımdaşlık gereği.
2: Nereye gidiyoruz?
3: Kesinlikle TJ. Gözlerin kapalı kalsın. Bekle. Bekle, bekle. Bekle. İşte. Ne diyorsun?
2: Formula 1 aracı.
3: Evet, süperstar. Kardeşinle birlikte muhasebecileri topladık. F1 ekonomisinin F2 ile arasında belirgin bir farkın olmadığını görünce dedik ki eğer para kaybedeceksek o zaman Formula 1'in büyük rulet masasında kaybedelim bari. Ne dersin?
4: Seni küçük şişkok güzel şey buraya gel.
5: Bence hakkını vermemiz gerekiyor. Bu fikri Niki'den aldık.
2: Kimden?
3: Lauda. Alt klasmanlarda oyalanacağına para verip anlaşma yaptık. Bak düşündüm, adam haklı. Sponsorluk yok süperstar. Umarım beğenirsin. Gayet müstehcen logolar yok. Sadece beyaz rengin üzerinde bayraklar. Üzerinde şu yazan tulum. Bak bakalım. Şampiyonların kahvaltısı.
2: Şampiyonların kahvaltısı. Ne zaman başlıyoruz?
3: Ne zaman hazırsın?
2: Ben hazırım. Hayatım boyunca hep bu anı bekledim.
6: Watkins Glen Köyü.
7: Merhaba.
8: Sezonun başlamasıyla
7: merhaba.
8: Lord Hesketh ve üst klasman hayranı takımının yarış topluluğuna bir cazibe mi yoksa bir komedi mi getireceği merak konusu oldu. Pit alanında ilk defa istiridye ve havyar servisi yapan bir uşak görüldüğü kesin. Ancak büyük bir patlama yaptıkları da ortada. Fransa'da 6., İngiltere'de 4. ve Hollanda'da 3. sırada var.
9: SS'de şiddetli bir kaza gerçekleşti. Kırmızı bayrak.
8: Gelen haberlere göre sıralama turları sırasında ciddi bir kaza meydana geldi. Pilotun kimliği henüz öğrenilmiş değil. Ancak pist etrafındaki hareketliliğe bakarak gerçekten de vahim bir kaza olduğu söylenebilir. Bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak ortada kimsenin görmek istemediği bir Formula 1 manzarası var.
5: Bırak beni, çek ellerini.
7: Defol git
5: bırak.
7: Buradan.
10: Son 4 sezon boyunca kaybettiğimiz önemli pilotlar: Piers Corrige, Johan Reid, Joe Siffert, Roger Williamson ve bugün Watkins Glen. Formula 1 bir pilotunu daha kaybetti.
9: Tyrrell takımı yarıştan çekildi. Başlangıç pozisyonlarındaki yerleri boş kalacak.
5: Berbat durum.
9: Herkesin dikkatine.
11: Yarış iptal edilmedi.
12: Neden? Hata yaptı. Viraja çok hızlı girdi. Onun suçu.
11: Öyle mi?
12: Apaçık ortada. Lastik izlerine bak.
11: Yarışabilmek için para verenin dediklerine bakın. Bu arada o iş nasıl gidiyor?
12: İyi. Arkada işler nasıl?
11: Uzun süre kalmayı planlamıyorum.
9: Formasyon turlarına 10 dakika.
12: Pislik.
11: Pislik. Grand Hotel virajına doğru gidiyorum. Sert dönüyorum. Viraj çıkışına bakıyorum. Kolu yavaşça tut. Portiel'e doğru gidiyorum. İkinci vitesteyim. Viraj al, hafifçe fren yap. İkinci viteste kal, iyi bir çıkış yap. Tünelden geçiyorum. Yavaşça sağa dönüyorum. Vitesi 3'e, 4'e, 5'e.
13: Alexander buralarda mı?
11: Evet, buralardaydı. Telefonla konuşmak için eve gitti sanırım. Birazdan gelir.
13: Bana gurur kaynağını gösterecekti. Bana sorarsan oğlanla kafiyeli ve oyuncaklı. Ne kadar da dayanıksız. Bu kadar çok para eden bir şey için yani. Hem de ne rahatlık var ne koruma. Hiçbir şey yok.
11: Küçük bir tabut aslında. Ve burada yüksek oktanlı benzin taşıyor. Saatte 270 kilometre hıza çıkabilir. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu tekerlekli bomba.
13: Sen James'sin değil mi?
11: Evet.
13: Tarife uyuyorsun.

0: Aa, öyle mi?
1: Suzy, Alex'in arkadaşıyım.
0: Aa, evet, evet. Çok iyi biliyorum. Nasıl tarif ettiler peki?
1: Görünüm açısından genellikle olumlu, karakter açısından olumsuz. Senden uzak durmam söylendi.
0: Kim söyledi?
1: Alexander. Kötü bir çocuk olduğunu söyledi.
0: Aa, Alexander ne dediğini bilmiyor ki. Eskiden öyleydim, artık değilim. Yeni ben çok profesyonel. Erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Ve hep sıkıcı. Ama takıma göre, her şeyi kuralına göre yapanları yenmenin en iyi yolu.
1: İçeri girdiğimde yaptığın şey mi?
0: Evet, teknikleri kafamda canlandırıyordum şey. Pisti ezberliyordum, şu an Monaco'yu canlandırıyorum. Şahsen bu noktaya gelmemdeki en önemli şeyin ayağımı gazdan çekmemem ve diğerlerini korkutmam olduğunu inanıyorum. Ama artık bunu istemiyorlar. Tapınak gibi bir vücudum ve keşiş gibi bir zihnim olmasını istiyorlar.
1: Peki ya ruhun, kalbin?
0: E tabii onlar için de fikirleri var. Kadınlarla düşüp kalkmayı bırakmamı, yola gelmemi, tanıştığım ilk iyi kızla evlenmemi istiyorlar. Benim için iyi olurmuş.
1: Sen ne düşünüyorsun?
0: Bana göre çok... Ama çoğu şeyde haklı oldukları için bu konuda da muhtemelen haklılar. Evlenmeyi pek düşünmüyorsun değil mi?

0: Yeni evli.
1: Onun nesi var?
2: Bir şey yok, bir şey yok. Gününü bozmak istemedi. Mesele crowd.
1: Ne olmuş ona?
2: Anlaşmış.
1: Şaka yapıyorsun. Peki nasıl oldu bu? Yine mi para vererek katıldı?
2: Görünüşe göre ihtiyar Regazzoni'yi geri almış ve o da ısrar etmiş. Nicky'nin araç kurma konusunda bir dahi olduğunu söyledi.
0: Tespisti, Fiorano İtalya.
3: Berbat, domuz gibi gidiyor.
0: Öyle diyemezsin.
3: Neden? Bu bir berbat bir araç. Direksiyonu çok yetersiz ve ağırlık dağılımı da felaket. İnanılmaz, onca testiniz var ve böyle bir şey yapmışsınız. Ha.
4: Ne oldu? Acaba ne oldu?
5: Bir şey mi acaba? Bilmiyorum.
4: Gerçekten merak ettim.
5: Merak etmeyelim bakalım.
4: Acaba ne söyleyecek? Biraz
6: yıllardır çok iyi dostumuz olan Clay Regazzoni'nin ailesine dönüşünden ve Avusturyalı Nicky Lauda'yı tanımaktan mutluluk duyuyoruz.
7: Ailesi. İyi dostumuz Clay Regazzoni. Kazandığın sürece şefin ailesi ve dostu olursun. Olmadığın an naş naş.
3: Çok iyi anlıyorum. İş böyle bir şey. Ben de aynını yapardım.
7: Ama sadece iş değil, değil mi? Yaptığımız şey bir tutku, bir aşk. Hayatlarımızı bunun için riske atmaya hazırız.
3: Ben değilim. Başka bir şeyde daha yetenekli ve daha fazla para kazanıyor olsaydım onu yapardım.
7: Burada kazanacağını nereden biliyorsun? Daha kazanamadın.
3: Daha kazanamadım ama kazanacağım. Sen kazanabiliyorsan ben de kazanabilirim.
7: Hep böyle pisliğin teki misindir?
3: Neden pislik oluyorum?
7: Neden mi?
3: Şu ana kadar hem senden hızlıyım hem de araç kurmada senden daha iyiyim. Kabul edemiyorsan pislik sensin.
7: Defol git. Seni bugün buraya getirdim çünkü sende yalnız biri tipi var. Seni iyi insanlarla tanıştırırsam bunu huy edinebilirsin. Unut gitsin. Arkadaşlarını kendin bul.
3: Yapma Clay. Özür dilerim.
7: Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Seni gördüğüme sevindim. Tamam, görüşürüz.
8: Hoş geldiniz efendim.
7: Teşekkür ederim.

0: Gidiyor musunuz?
1: Evet.
0: Beni en yakın kasabaya bırakabilir misiniz? Tren istasyonu olan bir yere.
1: Elbette. Trento yarım saatlik uzaklıkta. Bin hadi.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Gaza basınca çıkan sesi duyuyor musun?
0: Hayır.
1: Fan kayışın gevşek.
0: Neyim?
1: Frene bastığında ayağın sonuna kadar gidiyor. Yani sistemde hava var.
0: Başka bir şey var mı?
1: Hayır. Arka frenlerin eskimesi dışında. Ön sağ lastiğinde biraz yumuşak. Bu yüzden direksiyonu sallıyorsun.
0: Nasıl anladın bunu?
1: Arkamla.
0: Anlamadım.
1: Tanrı bana sıradan bir akıl vermiş. Ancak iyi bir arka kısım arabadaki her şeyi hissedebilir.
0: Ne dediğini bilmiyorsun. Araba gayet iyi. Bir hafta önce servisten geldi.
1: Servis iyi değilmiş.
0: Hayır, çok iyi bir servis. Çok pahalı. Yani araba yeni gibi. Rahat ol. Acelen yok değil mi?
1: Hayır. Pazartesi sabah Maranello'da olsam yeter.
0: Aynı dili konuşuyoruz. Viyana mı?
1: Evet.
0: Marlene.
1: Nikki.

0: Cord'u nereden tanıyorsun?
1: Cord kim?
0: Cord Jurgens, ev sahibi. Kendisi, yani önceden erkek arkadaşımdı. İhtiyar adamlarda çok ilgi çekici bir şey var ama korkak bir çocuk gibi olduklarında kafayı yedim galiba. Dur bunu ben yapayım, yoksa buradan hiç gidemeyeceğiz. Ne de olsa İtalya'dayız.

0: Hiç fena değil ha? 3 saniye etkilendin mi?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Ama bir dakika, siz Nikki Lauda değil misiniz?
1: Evet.
2: Gördün mü, bak söylemiştim.
3: Sizi gördüğüme inanamıyorum. Aman tanrım, bu harika.
1: Aha.
3: Yoksa sizin araca mı ihtiyacınız var?
1: Aslında var, evet.
3: Tamam, benim için onurdur. Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
3: Benim arabam senin araban. Bir şartım var ama. Araba tam bir hurdalık. Bildiğin köpek pisliği. Ama sen kullanırsan ömrüm boyunca unutmam Nikki. Nikki Lauda'nın arabamı kullandığına kimse inanmayacak. Çok şaşıracaklar.
2: Dostum, Nikki Lauda burada, baksana. Şuraya
3: sanırım
2: bak.
3: Sanırım buna Nikki inansak iyi olur değil mi?
2: Nikki Lauda. Evet, o burada.
0: Biriniz aman neler olduğunu söyleyebilir mi? Kimsin sen? Tanımalı mıyım?
3: Sen tanımıyor musun? O Nikki Lauda Formula 1 ve anlaşma imzaladı.
0: O mu?
3: Evet.
0: İmkansız.
3: Neden?
0: Çünkü Formula 1 pilotları uzun saçlıdır ve çekicidir. Gömlekleri her zaman açık olur.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Sürüş şekline bakın. Yaşlılar gibi sürüyor.
1: Hızlı sürmeye gerek yok. Sadece risk yüzdesini artırır, o kadar. Acelemiz yok. Para almıyorum. Şu an herhangi bir teşvik ya da ödül yokken niçin hızlı süreyim ki?
0: Çünkü ben öyle istiyorum.
1: Hep istediğini alır mısın?
0: Evet, genelde.

0: Hadi gel de yakala.
1: Evet. Pizza bu. Aman tanrım.
2: Hey hey hey.
0: Hayır hayır. Çok şükür.

0: Sen çok iyisin dostum.
1: Kırmızı Eriki Dalga ile beyaz eskitteki James arasında inanılmaz bir mücadele var. Nicky Lauda meydan okuyor.
2: Lauda Hunt'a saldırıyor. İçeriden geçmeye çalışıyor. Çıkışında geride kaldı. Hunt tekrar önde. Lauda bir kez daha içeriden sokulmaya çalışıyor. Resmen yan yana teker tekere bir mücadele izliyoruz. Gerçekten çok dengeli. İki harika pilot arasında olağanüstü bir mücadele var. Hunt bir kez daha öne geçiyor. Ama Lauda tekrar mücadelede. Lauda yine içeriden sokulmaya çalışıyor. Ama mesafe tekrar açılıyor. Deniyor ama kesinlikle olmuyor.
3: Suzi, hazırız.
4: Dur, evet, bir saniye ediyorum. Lütfen.
5: Gidelim mi? Hadi.
3: Tamam.
1: Watkins Grand yarışının son turlarındayız. Yokuşa geldiler. Hunt'ın aracında sorun çıktı. Evet, Hunt sola çekiyor. Lauda yine öne geçiyor. Mükemmel bir mücadelede üzücü bir son yaşıyoruz.
2: Hunt görevliyi uzaklaştırıyor. Gerçekten de inanılmaz.
1: Zamanı bayrak Lauda'yı bekliyor. Ünvanın, galibiyetin ve dünya şampiyonluğunun sahibi Nicky Lauda oluyor.
5: Evet. Şu an bir yarışçı gibi duruyor muyum?

0: Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Marlin, gel hadi.
1: Böyle bir araç varken hiçbir şansımız yoktu, öyle değil mi?
0: Aracın bu kadar iyi olmasının benimle alakası vardır belki.
1: Yapma Niki, sen pilotusun, ben Seskat'ı. Eşit şartlarda Formula 3'te olduğu gibi seni yenerdim.
0: Hiç de bile. Bir veya iki yarış kazanabilirsin. Çünkü agresifsin. Ama uzun vadede bir sezon boyunca hiç şansın yok.
1: Öyledir, nedenmiş?
0: Çünkü şampiyon olmak sadece hızlı olmak değildir. Olay resmin tamamı. Hmm. Aklına eseni yapan bir parti adamısın. Bu yüzden seni seviyorlar.
1: Söylerken bir daha düşün ve kıskanmadım de.
0: Neden kıskanayım ki?
1: Şey...
0: Bir düşün. Onca ilgi, onca gülümseme. Hepsi saygısızlığın göstergesi.
1: Aa.
0: Senden korkmuyorlar. Hı-hı. Benimle kıyaslanınca.
1: Evet, kimsenin sevmediği seninle kıyaslanınca.
0: Aynen
1: takım
0: öyle.
1: Takım arkadaşlarının bile sevdiği.
0: Doğru. Çünkü ben ciddi biriyim. Erken yatarım. Hmm. Kendime ve aracıma iyi bakarım.
1: Evet, çok terbiyelisin.
0: İşime giderim, milletin canını okurum. Hmm. Yarıştan sonra dışarı çıkıp insanlarla boş boş konuşacağıma evime giderim. Sen de evine daha sık gitmelisin. Evlendiğini duydum.
1: Evet, evlendim.
0: Peki nerede bu gizemli eş?
1: New York'ta çalışıyor.
0: Aa. Seni onunla hiç görmedim, biliyor musun?
1: Ha. Sürekli evinde oturan, yalnız başına, kendine bakan, iyi bir çocuk olmaya çalışmandan dolayı olabilir.
0: Benim için de bir tane iç James.
1: Sağ ol Niki, iki tane içtim bile. Tamam kabarcık. Gelecek yıl o pisliği yenmem için ne gerekiyorsa söyle. Sözlerim benim için emirdir. Yapmayacağım hiçbir şey yok. Ve çok ciddiyim. Neler oluyor burada? Diğerleri nerede? Ne oldu?
2: Bugünün tarihini biliyor musun?
1: Evet, biliyorum. 14 Kasım. Niye ki?
2: Bugünün... önemi hakkında herhangi bir fikrin var mı peki?
1: Bilmem. Sülünleri öldürme sezonu mu yoksa?
2: Gelecek Formula 1 sezonu için yapılacak sponsor anlaşmalarının son günü bugün.
1: Evet.
2: Dün gece yarısı sona erdi ve hiç dikkat çekemedik.
1: Ne olmuş yani, sponsor aramıyorduk ki? Koruma yöntemleri benim için müstehcen değil mi?

0: Öyle. Ama arıyoruz. Ya da arıyorduk. Doğrusu yanlış bir hesap yapmışım. Formula 1 ekonomilerinin farkına yeni vardım. Meğer alt klasmanlara hiç benzemiyormuş.
1: Ne demeye çalışıyorsun?
0: Bittiğini söylüyorum, süperstar. Bankalar müdahale etti, herkesi işten çıkarmaya başladı. Muhtemelen burayı satmak zorunda kalacağım.
1: Oh, Tanrım.

0: Araca ihtiyacım var Peter. Bana bir araç bulmalısın. Nasıl olur?
1: Bilmek istemezsin.
0: Aslında isterim.
2: Tamam.
1: Şöhretinin önüne geçiyorlarmış.
0: Bu da ne demek oluyor?
1: Diğer hat çalıyor. Seni sonra arayacağım. Peter Hunt.
0: Lanet olsun.
3: Üzülme, bir şeyler çıkacaktır. İçmek sorununu çözmez biliyorsun. Hafta sonu şehir dışına ne dersin? Kayağa gidelim. New York'a dönmeden önce. Konuş benimle James, yabancı gibi davranma.
0: Sadece bir yabancı aracım olmadığını bildiğinde beni kayak yapmaya davet eder.
3: Bunu izleyemeyeceğim.
0: Ne bekliyordun ki zaten? Parlayan zırhının içinde bir şövalye mi
3: yoksa? Fena olmazdı.
0: Sana bir tavsiye vereyim mi?
3: Seni dinliyorum.
0: Normallik arayıp da arabalarla tur atarak kendini öldürmeye meyilli erkeklere gitme.
3: Hiçbir zaman normallik aramadım. Buna bulaşırken her şeyi göze almıştım. Sadece dışındaki etkileyiciliğin yarısına, içinde de sahip biriyle evlendiğimi umdum o kadar.
0: En azından içimde bir şeyler var değil mi?
3: Ah James.
0: Defol git New York'a. Bir yerlerde o ruhsuz suratına süreceğin nemlendirici veya göz farı falan vardır.

0: Alo.
1: Merhaba, ben
2: Peter. Ondan bir şeyler çıktı.
1: Ne duydun?
0: Hiçbir şey, neden?
2: Emerson'un çıktığını duydum. Takımı bırakmış.
0: Tanrım, beni oraya sok Pete. Ne yaparsan yap yeter ki beni oraya sok.
3: Lafı fazla uzatmayacağım. Saygıdeğer baş pilotumuz...
4: Lanet olası Fittipaldi.
3: Son dakikada başka bir takım için bizi terk etti.
4: Lanet Kapırsuk'u.
3: Yerini doldurmalıyız.
4: Hem de bir an önce.
3: Neyse ki birkaç iyi kişi çıktı.
4: Jack Hicks.
0: Ben Jackie'den daha hızlıyım.
3: Ama o istikrarlı. Güvenilir.
4: Bir yetişkin.
0: Evet, o boşluğu da ondan başka kimse dolduramaz mı? Gün geldiğinde ortaya hayatını koyabilir mi?
5: Sponsorlar onu sevdi.
0: Pilot mu yoksa fırça satıcısı mı aradınız?
3: Başarılı olma.
0: Evet, ben de öyle. Ama bu Nicky'yi yenmek anlamına gelir. Sponsorlara gösteriş yapmak
3: Nicky
0: değil.
3: Nicky ile ilgili olayı duydum.
4: Herkes duydu.
3: Onu yenebilecek misin?
0: Yenerim, evet. Şu an kadar hızlı olan tek takım. Size yalvarmamın sebebi de bu. İstediğiniz her şeyi yaparım. Kravat takarım, sponsorlara gülümserim, doğru şeyleri söylerim. Bu adamı yenebilirim, güvenin bana. Aracı bana verin.

0: Evet, deli fişek olabilir. Evet, delice araç sürecek ama ham yetenek ve doğru kişi konusunda dünyada ondan iyi bir pilot yoktur, bunu biliyorum.
1: Aradığınız kişi o Teddy. Bu işe girmemizin sebebi o.
0: 10 günün 9'unda saçını başını yolacaksın. Ancak 10. günde James yenilmez olacak. O gün aracında olmasını istediğin o olacak.
1: Jackie, IKS'e şampiyonluğu kazanamazsın.
0: Sadece James'la kazanabilirsin.
2: Interlagos, Ocak 1976.
3: ...1976 Formula 1 sezonunun ilk yarışının düzenleneceği Brezilya'nın Sao Paulo kentine, Interlagos pistine hoş geldiniz. James Hunt sıralama turlarında saniyenin 200'de biri farkıyla Niki Lauda'yı geçerek pole pozisyonunda başlayacak.
4: Evet, yeni araç.
5: Fark ettim.
4: Pole pozisyonu.
5: Onu da fark ettim.
4: Artık herkes eşit şartlarda küçük fare dostum.
5: Evet, ilk turdan sonra görüşürüz. Ya da 5 yarış sonra görüşürüz.
3: Hunt yarışa pole pozisyonundan başlayacak ve bu Lauda'nın f***sine geçmesi için büyük bir fırsat. Bu sezona Lauda'nın ciddi bir yarışçı olarak damga vuracağına dair herhangi bir şüphe varsa Hunt ve m***'in takımı bize kesinlikle cevabı verecektir.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Kaç yaşına gelmişim? Anneler gününde resim mi yapayım? Tak tak konuşuyoruz. Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
4: Şok şok cepte şok.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
8: Mutfağa bir Papyon asmalı havlu takarsın, telefondayken kağıt havluyu nasıl koparacağım diye takmazsın. Papyon asmalı havlu, Türkiye'nin en yumuşak kağıt havlusu. Alışılmışın ötesinde yeni Papyon, çünkü eviniz daha iyisine layık.
9: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
10: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
11: Çok güzel.
10: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
9: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartora hazır mısınız? Karşınızda yeni...

0: Kart Door Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %1,49 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. 1 kilo ithal muz 99 lira.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
5: şok. Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak'ta.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Brezilya, Lauda kazandı. Hunt motor arızası yaşadı. Güney Afrika Grand Prix'si 1976.
9: Güney Afrika'dayız. James Hunt Brezilya'da talihsiz bir şekilde yarıştan çekilmesini telafi etmeye kararlı. Hacı alabilir bayrağı sahibi yıldırıyor. James Hunt ikinci sırada şampiyonluk mücadelesini kesinleştiriyor. Ve sezonun ilk puanlarını kapıyor.
10: Ensende hissettiğin rüzgar benim nefesim. Bir dahakine seni yeneceğim.
11: İspanya'da görüşürüz.
8: İspanya Grand Prix'si Mayıs 1976.

0: İspanya. Hulk kazandı. Lauda ikinci.
1: Muhteşem bir sürüşün ardından James Hunt İspanya'da ilk zaferine ulaşıyor.
2: Neredeyse an meselesiydi.

0: Pekala. Beni dinle. Hemen bir toplantı istiyorum. Çok acil, anladın mı?
1: Evet, kesinlikle. Fazla geniş.
2: Diskalifiye edildi.
1: Ne?
2: Diskalifiye edildiniz.
3: Hayır, diskalifiye mi?
1: Nasıl?
4: Aynı araç ama.
2: Aynı araç.
1: 1,5 mu?
3: Tartışmaya açık.
1: Bu bir tezgah. Bu bir tezgah.
3: Saçmalık. Tamamen saçmalık.
1: Hayır, hayır. Bunu tekrar kontrol etmeliler, tamam mı?
2: Daha dar yap. Nasıl yaparsan artık.
4: Yeni arka süspansiyon. Yeni süspansiyon.
2: Bu aracın yasal olmasını istiyorum. Tamamen.
4: O zaman yağ soğutucularını eski yerine koyacağız.
5: Kanat kolları da düzeltilmeli.
1: Lanet olsun.
4: Biz ne yapıyoruz burada?
5: Bunun üstünde çalışmalıyız. Hadi hemen bir şeyler yapalım, hadi.
6: Monaco Grand Prix'si, Mayıs 1976.
7: Hamilton İspanya galibiyetinden diskalifiye edilmesiyle şampiyon olduğu için iyi geçmiyor. Ve şu anda Monaco'da her şey ters gidiyor. Motorunda dumanlar görülüyor. Aracının motorundan dumanlar çıkıyor. James Hunt şu anda yarış dışı kaldı. Bu gerçekten inanılmaz.
8: Efendim, neler olduğunu anlatır mısın?
1: Tabii ki sihir. Mühendislik harikası bir araç bir gecede kocaman bir hurda yığınına döndü, anlarsın ya.
6: Belçika, Mayıs 1976.
1: Lanet olsun. Ne yaptın sen? Araç mahvoldu. Hiçbir şekilde sürülemez.
2: Araçta bir sorun varsa düzeltiriz. Merak
1: etme. Araç burada yığını,
2: tamam,
1: diyorum. Gidin itiraz edin.
4: Sorunu çözeceğiz.
1: Lanet olsun, bizi öldüreceksiniz.
4: Lanet olsun, ne yaparsan
1: cehenneme
4: yap.
1: Git, tamam
4: seni
1: mı?
4: Seni aşağılık herif.
1: Lanet olasın.
8: Ama senin için iyi bir yarış oldu değil mi?
0: En hızlı aracın yasal araç olması herkes için iyidir.
9: James, şampiyonada Lado'nun 50 puan gerisindesin. Bugün
0: öncelikle
9: yine yarış dışı kaldın. Yanlış giden ne?
1: Çok kirli entrikalar ve oyunlar. Yanlış giden bu.
7: Bu yılki Formula 1 sezonunun yarısını geride bırakırken Ferrari ve Niki Lauda açık ara lider durumda. James Hunt ve McLaren büyük bir çaba içinde.
0: 5 yarış oldu. Şu ana kadar nasıldı?
1: İyiydi. Avusturyalı bir fare ve aracımı bozan İtalyan hilekar takımla bir sorunum var.
0: Neden bahsediyorsun sen?
1: İspanya'da kazandığım yarıştan.
0: Evet, yasal olmayan bir araçla.
1: 1,5 santim genişti. Hızı en ufak şekilde etkilemeyeceğini biliyorsun. Ama dava açtın ve avukat ordunuz yetkililere baskı yaptı. Aracı yeniden yapmak zorunda kaldık ve bir canavar
0: oldu. En azından yasal ama.
1: Siz de hileye mecbur kaldınız.
0: Yasal olmayan bir araç sürüp bana hilekar mı diyorsun? Yazık. Kural kuraldır.
1: Evet. Ve fare de faredir. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Fare gibi bir tipim olduğundan bana fare demene sinirleniyor muyum sence? Bunu takmıyorum bile. Fareler çirkin, evet, kimse onları sevmez ama çok zekidirler. Ve güçlü sağ kalma içgüdüleri vardır.
1: Ne güzel.
0: Bırakın, yalnız kalsın. Seni terk ettiğine şaşmamalı.
1: Suzy'yi gören var mı? Bugün burada olması gerekiyordu.
4: Sana yarıştan önce söylemek istemedik.
1: Neyi?
10: Suzy Burton Show'a katıldı. Liz annesinin yanına gider gitmez Hunt'ın eşi aktörle görüşüyor.
1: Tanrım.
10: Sarışın model Suzy Hunt dün Elizabeth Taylor, Richard Burton birlikteliğini bitirdi.

0: O mu verdi?
1: Evet.
0: Ne zaman başladı bu?
1: Kayağa gittiğim hafta sonu. Neden buraya geldin James?
0: Seni götürmeye geldim.
1: Beni istemiyorsun. Benimle evlenmek de istemiyordun.
0: İstiyordum.
1: Yapma James. Evlendin çünkü seni değiştirebileceğini, yola getirip yarışlara yardım edeceğini
0: sandın.
1: Hayır,
0: kesinlikle doğru değil.
1: Kim bilir, belki de içkilerin, aldatman ya da aksiliğin olmasa belki yürüyebilirdi. Ama hepsi bir arada...
0: Evet, berbat biriyim.
1: Hayır,
0: ben
1: değilsin. Hayatının bu noktasında kimsen olsun o kadar. Fazlasını isteyene Tanrı...

0: yardım etsin.
1: Richard Burton, o sana fazlasını verebilecek mi? Kötü çocuk şöhreti onda da var değil mi?
0: Önemli olan bana nasıl hissettirdiği ve bana tapıyormuş gibi davranması.
2: James, Suzy ile yeniden beraber olacak mısınız? Nasıl bir görüşme oldu?
1: Bir görüşme oldu. Karım kendisini mutlu eden bir destekçi, bir sevgili bulmuş. Ve Bay Burton da kendisini mutlu eden genç, hissettiren bir yol bulmuş. Umarım cüzdanı kabarıktır, öyle olmalı. Ben de para harcamadan hem bekar hem de eski karım olmasını sağlayacak bir yol buldum. Ve bu kariyerimin en büyük zaferi. Şimdi uçağa yetişmeliyim.
3: James, sana bir soru sormak istiyorum.
2: Bir fotoğraf
3: lütfen
2: da alabilir miyim James? Lütfen. Hayranların için James.
3: Buraya bakar mısın?

0: Paul Ricard pisti, dünya şampiyonası.
1: Sezon başladığından beri James Hunt'ın bu kadar hızlı görmemiştik. Hafta boyunca kampından gelen bilgilere göre araçları tamamen yasal ve her zamankinden de daha hızlı.
0: Fransa, Hunt kazandı. Lauda yarıştan çekildi.
2: Ve yarışı kazanıyor.
3: Bu ne? Harikaydı. Harika.
4: Yağmur lastiklerini işte salla, hala hızlıyız.
0: İngiliz Grand Prix'si, Brands Hatch, 18 Temmuz 1976.
1: Lauda ile arasındaki farkı iyice kapattı. Yokuşa yaklaştıkça James Hunt, Niki Lauda'nın üzerine gelmeye devam ediyor. Ve Hunt, Lauda'nın önüne geçiyor. James Hunt, Brands Hatch'te en son 1964'te Jim Clark'ın kazandığı İngiliz Grand Prix'sinden biri bu yarışı kazanan ilk Britanyalı oluyor.
4: James, diğer pilotlara karşı büyük bir üstünlük sağladın. Bunu nasıl başardın?
5: Cesaretimle.
4: Peki.
6: Pilot James Hunt'ın İspanya Grand Prix'sinden diskalifiye edilmesiyle ilgili tahkikat tamamlandı. Diskalifiye kararının iptal edilmesine,
7: evet,
6: galibiyetinin işte ve puanlarının iadesine harika karar verdi.
8: Evet, evet, işte bu.
9: Teşekkür ederim.
10: James, ha, tebrikler kabul edin.
4: James, birkaç hafta önce yarıştan tamamıyla kopmuştun ve şu anda döndün. Ne değişti?
5: Bazı faktörler etkili oldu ama onları burada tartışmayacağım. Bence adalet yerini buldu. İspanya'daki bu karar iptali, aracımın en iyi halde olması bana yardımcı oldu.
0: James Hunt'ın sana yetişmesi artık mümkün görünüyor. Endişeli misin acaba?
11: Hayır, değilim. Hala beni yakalaması için çok yarış kazanması ve domuzların uçması lazım. İzninizle bir aile toplantısına katılacağım. Görüşürüz.
1: Harika!
7: Seni seviyorum James!
11: Şimdiden uyarayım. Bu konularda pek iyi değilim. Çiçek almak, el ele tutuşmak. Doğum gününü bile unutacağım muhtemelen. Ama bunu yapacaksan... seninle yapmayı isterim.
12: Tanrım, bir şair...
4: Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm ayırıncaya kadar evli kalacağınıza dair yemin ettiniz. Evlenmenize mani bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Bu yüzden kanunların bana vermiş olduğu yetkiyi kullanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin.
8: Gel buraya.

0: oldu?
1: Mutluluk en büyük düşmandır. İnsanı zayıflatır. Aklına şüpheler sokar. Bir anda kaybedecek bir şeyin olur.
0: Mutluluğa düşman dediysen, artık çok geç demektir. Zaten kaybetmişsindir.
2: Efsanevi Nürburgring pistine hoş geldiniz. 22.8 kilometre uzunluğundaki bu pistte 185 adet viraj bulunuyor.

0: Hadi.
1: Tamam.
0: Ben de.
1: Şunu getir hadi.
0: Oksijeni getirin.
1: Oksijeni getir. Tamam. Acele edin.
2: Kazanlık bir ağır yaralı. Şu an kurtarma görevlilerimizde ve listi temizleme çalışmaları
3: var. Niki, bir imza lütfen.
4: Olur.
3: Tarihi de yazar mısın?
4: Tarihi mi? Neden?
3: Son yarışın olabilir, bilirsin.
5: Sezon takviminin en tehlikeli pisti olan Nürburgring'e hoş geldiniz. Formula 1'de mezarlık olarak biliniyor. Hava şartları idealden çok uzakta ve gelen raporlara göre görünürde iç açan bir durum yok.
6: Bu hava hiç de iyiye gitmiyor. Evet.
7: Beyler lütfen. Herhalde lütfen kalabilir. Sessiz olun. Teşekkürler. Evet. Niki Lauda.
8: Teşekkür ederim. Bu toplantıyı ben ayarladım. Çünkü siz pilotların da bildiği üzere Nürburgring dünyadaki en aptal, en vahşi, en çağ dışı ve tehlikeli pisttir. Yağan yağmuru gördünüz. Tecrübeli olanlar bilirler ki risk açısından kabul edilebilir olması için mükemmel şartlara gerek duyar. Ve bugün yağmurun da yağmasıyla şartlar ideal olmadığı için yarışın iptalinin oylanması için bu toplantıya ayarlıyoruz.
6: Hayır olamaz. Yarış
9: iptali
10: bu saçmalık.
9: Yarış iptal olursa yarış ücretimizi alamayız.
8: Evet doğru. Ücret almadan gideceksiniz ama canınızla gideceksiniz.
11: Aynı zamanda şampiyonayı kazanacağını sağlama almak. Senin işine geldiği bu belli yani.
8: Niye? Ben de puan alamayacağım ki.
11: Hayır ama bir yarış olmayacak ki. Ben ya da buradaki başka birinin seni yakalayabileceği bir yarış.
12: James haklı, yani taktik bu.
1: Hey, oyun bozan.
13: Korkmuş da olabilir tabii.
14: Yine yapma.
8: Hangi ahmak dedi onu? Evet tabii ki korkuyorum. Siz de öyle. Araca her binişimde %20 ölme ihtimalimi kabul ederek biniyorum. Ve bununla yaşarım. Ama %1 fazlası olmaz. Ve bugün yağmurla birlikte risk daha fazla.
11: Bence bu yağmurda ne kadar iyi olduğunla ilgili.
8: Pist rekoru bende. Bu pisti tarihte 7 dakikanın altında bitiren tek kişi benim. Yani bugün burada yarışmak benim lehime olur. Çünkü hepinizden hızlıyım.
6: Ne diyor? Hadi oradan.
9: Olamaz.
6: Ya bu saçmalık.
11: Pekala. Hadi yarışalım.
9: Evet, evet. Yarışalım
14: hadi,
9: Niki.
14: Yarışalım hadi. Niki.
9: Bence de.
14: Evet.
10: Beyler
15: buraya neden geldik Niki? Hadi ama.
9: Evet,
14: doğru.
9: Evet.
14: Hadi yarışalım.
9: Evet, doğru. Çok doğru. Yarışalım.
7: Pekala. Yarışın iptaline oy verenler. Yarışın yapılmasına oy verenler. Beyler, yarış yapılacak.
14: İşte bu.
9: Hadi yarışalım.
14: Evet
9: hadi.
14: Adamım, yarışacağız.
9: İyi bir iş yapacağız.
6: Evet, hadi bakalım.
9: Yapacağımız tek şey iyi bir yarış
14: evet,
9: çıkarmak. Başka bir şey değil. Hadi.
6: Bence de.
11: İnsanlar seni severse arada bir faydaları dokunur.
16: Almanya Grand Prix'si

0: Burging, Ağustos 1976.
1: Yarış pistinin bazı kısımlarında hala tehlike arz eden bir ıslaklık var. Ancak pilotların yaptığı toplantı sonrası bir karar alındı.
2: Tartışmalara rağmen Grand Prix yapılacak.
3: Seninleyiz Niki.
4: Başarabilir.
3: Hadi Niki.
5: Seninleyiz.
1: Niki.
6: Son bir dakika.
7: Johan kuru lastiklerle yarışacak. Değiştirelim mi?
8: Niki değiştirecek mi?
7: Hayır.
8: O zaman biz de yağmur lastikleriyle yarışacağız.
9: Sayın seyirciler, bakalım pol pozisyonda olması bir şeyi değiştirebilecek mi? Şu anda gerçekten de bizi çok
10: Niki,
9: çekişmeli bir yarış bekliyor.
10: İyiyim.
7: Tamam, çalıştır.
11: Sezon Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın mücadelesi iki pilot arasında geçiyor. Şu ana kadar işler Niki Lauda'nın istediği gibi gitti. Ama James Hunt sıralamada en iyi zamana sahip. Alman Grand Prix'sinde pol pozisyonunda yanı başında kan kırmızı ile Niki Lauda. Uzun bir yarış olacak. Eğer pist kurumaya başlarsa ıslak zemin lastiklerinin bir etkisi kalmayacak.

0: Bilanço Derbisi. Kimlere doğru zorluyor? Lauda şu anda liderliği aldı. İlk viraja lider giriyor. Ham ikinci sırada bulunuyor. Mes altı fırtına gibi geçiyor. Kruse'nin lastikleriyle yarışarak doğru bir seçim yaptı. Johan Mes 12. sıradaki pilotu liderliği alıyor. Johan Mes açık ara lider. Yarışın henüz bir turunun tamamlamasıyla herkes lastikleri
1: değiştirmeden aldı. Hadi hazır olun, hadi. Gördün mü? Sana kuru lastik takalım demiştim. Dinlemeliydin.
2: Kes sesini. Nicky ne yaptı?
1: Arkanda. O da aynı hatayı yaptı. Hadi.
3: Hadi. Neler oluyor?
0: Lastik değiştirme burcası tüm grupları bir araya topluyor.
1: Tamam, çık.
0: Hala mesle.
3: Hadi.
0: Laura teknisyenlerine acele et.
3: Hadi, hadi, hadi. Tam bir felaket. Hadi.
4: Ne yapıyorsunuz aptallar?
5: Hadi için işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Talihsizlik peşlerini bırakmıyor. Niki Lauda bizle adeta fırtına gibi döndü.
0: Yarış şu anda onun için oldukça kötü gidiyor. Şampiyonlar ekibi James Arnold'u bayağı açtı. Lauda tüm araçları üst üste geçiyor. Lotus pilotu Mario Andretti'yi de geçti.

0: söndürücüyü getirin hemen. Çabuk,
1: çıkarın beni.
2: Hadi, hadi.
1: Yardım edin.
0: Hadi, hadi.
1: Çıkarın.
3: Şu anda zincirleme bir kaza oldu. Araçlardan biri olabilir.
4: Son gelen haberlere göre kaza yapan sürücünün Niki Lauda olduğu söyleniyor.
1: Hadi.
5: Buraya gelin, buraya gelin. Hadi. Acele edin. Hadi, hadi, hadi.
1: Hadi.
5: Buraya gelin.
2: Hadi, hadi. Çabuk onu.
5: Hadi, çıkaralım onu, hadi.
2: Söndürün şunu.
0: Acele, hadi, hadi. Acele et, acele et, durma. Çabuk, çabuk,
2: çıkarın
0: çabuk.
2: O, acele edin.
5: Hadi, söndürün şunu, hadi.
2: Çabuk olun. Hadi. Açılın.
0: Hadi, hadi.
2: Çıkarın onu, hadi.
1: Uzaklaşın, uzaklaşın, uzaklaşın.
5: Uzaklaşın.
6: Sen de merak etme.
4: Yarışın ikinci turunda yoldan çıktı ve aracı bariyerlere çarptıktan sonra Brett Lunger'in aracıyla çarpıştı. Lunger'den farklı olarak kaza sonucunda Lauda aracına sıkışmıştı ve araç alev aldı.

0: Asıl tehlike yüzündeki yanıklar değil. Bence ciğerindeki yanıklar. Onun için endişe ediyoruz.
1: Yoğun bakım ünitesindeki 6 doktor ve 34 hemşire onunla ilgileniyor. Ancak durumunun korkulandan da kötü olduğu bildirildi.
2: Colorado'daki Big Thompson Kanyonu'nu süpüren sel, kayıtların tutulmaya başlandığı zamandan beri görülen en büyük sel oldu. Bugün Formula 1'de galibiyet kutlamaları dünya şampiyonu Niki Lauda'nın geçirdiği korkunç kaza sonrası sessiz bir şekilde gerçekleştirildi. Yarıştan önce güvenlik endişelerinden dolayı yarışa katılmayacağını söyleyen Avusturyalı daha sonra yarışa katıldı. Benzin deposu patladığı sırada pistten çıktığında kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışıyordu. Fred Lunger yanan enkazdan kaçamadı. Fakat zarar da görmedi ve diğer pilotlarla beraber Lauda'yı kurtarmaya çalıştı.
3: Marlin! Marlin! Az önce uyandı ve konuştu. Rahibe söyleyin defolup gitsin, hala yaşıyorum dedi. İçeri girebilirsiniz.

0: 14 gün sonra.
1: Ve Avusturya Grand Prix'si başlamak Grand Prix'si. Üzere. Yerel kahraman Niki Laudo'nun 2 hafta önce geçirdiği ölümcül kazanın gölgesinde yeni bir yarışla daha karşı karşıya. Niki Laudo'nun geçirdiği kaza sebebiyle yarışın iptal edileceğine dair söylentiler vardı. Ama sezon kaldığı yerden devam ediyor.
2: Onu uzatabilir misin lütfen? Teşekkür ederim.
3: James Hunt, Niki Lauda'nın yokluğunda puanları toplamaya devam ediyor.
0: Hastanedeki 28. gün. 29 Ağustos 1976.
2: Ciğerlerini vakumlamamız gerekiyor. Sizi uyarmalıyım. Kolay olmayacak.
0: Hollanda Grand Prix'si.
1: Ve yeni bir yarışta Hollanda'da birlikteyiz. Ama tabii ki kalplerimiz Niki Lauda için atıyor.

0: Çok fazla zorlamayalım.
1: Bir daha yapın.
0: Emin misiniz? Ciğerleriniz bayağı yaralı.
2: James Hunt bütün yarışları kazanmaya devam ediyor. Başarılarıyla herkesi etkiliyor. Çok etkileyici bir yarış çıkardı.

0: Nikki yeter. Lütfen dur artık.
1: Ne düşündüğünü biliyorum ama... Lütfen. Eğer beni seviyorsan... Bir şey söyleme.
2: Ugh.

0: İtalyan Grand Prix'si, serbest antrenman 1976.
1: 1976 İtalya Grand Prix'si, 12 Eylül 1976.
2: Günaydın beyler.
1: İtalya'nın Monza kentinde düzenleniyor.
2: Teşekkür ederim.
1: 52 tur boyunca süren yarış.
2: İşte geldi. Neler oluyor?
3: Tanrım, Niki.
2: Ne olmuş ona?
3: Buraya gelmiş.
2: Ne?
3: Yarışacak.
4: Gerçekten geldi mi? Bu inanılmaz bir şey. Aman Tanrım, şuna bak.
5: Bu inanılmaz.
6: Gerçekten inanılmaz.
4: Bu imkansız.
6: Buna inanamıyorum.
5: Evet, o.
6: Gördün değil mi?
2: Ne ki?
6: Olamaz.
7: O kadar kötü mü?
6: Hayır.
7: Hastanede doktorlara lafı dolandırmadan görünüşümün ne kadar kötü olacağını söylemelerini istedim. Zamanla düzelecek dediler. Ama düzelmedi. Tepkinden bunu anlayabiliyorum. Hayatımın kalanını insanları korkutan bir yüzle yaşayacağım.
6: Niki, senden özür dilemek için bir mektup yazacaktım ama Almanya'da yarıştan önce yaptığımız toplantı için onları ben ayarladım.
7: Evet, sendin.
6: O yarış hiçbir zaman yapılmamalıydı.
7: Evet, öyle.
6: Bak, olanlar için kendimi sorumlu hissettim.
7: Öyleydin. Ama inan bana, ben hayat mücadelesi verirken senin yarışları kazandığını görmek aracıma dönmem için aynı derecede yardımcı oldu.

0: Nasıl hissediyorsun Nicky?
1: İyiyim.
2: Nicky, tedavi hakkındaki beklentilerini ve hangi prosedürlerin uygulandığını anlatabilir misin bize?
1: Tabii. Sağ kalçamdaki derinin yarısı alınarak yüzüme deri nakli operasyonu yapıldı. Biliyorum, pek iyi görünmüyor. Ama beklenmedik bir avantajı oldu. Deri naklinde terlemek imkansız. Yani ter gözlerime asla gelmeyecek. Ki bu bir pilot için iyi bir şey.
3: Sağlık durumunu öğrendiklerinde hemen yerini dolduracak bir pilotla anlaştı. Carlos Reutemann.
1: Evet,

0: Hastaneye ulaşır ulaşmaz.
1: Reutemann da bugün yarışacak mı acaba?
0: Evet. Kendini göstermek için hevesli. Bugün Reutemann'ın nerede bitireceğini ve benim nerede bitireceğimi göreceğiz.
2: James Hunt ve yokluğunuz da size yaklaştı.
0: Doğru. Bu bir soru muydu yoksa beni kızdırmaya mı çalışıyorsun?
3: Hala kazanacağınızı düşünüyor musunuz?
0: Evet, elbette. Daha iyi bir aracım var. Ve muhtemelen daha iyi bir pilotum. Ama o zeki bir adam ve puan toplamak için benim hastanede yarı ölü biçimde yatmamı iyi değerlendirdi.
4: Karınızın yüzünüzü gördüğünde tepkisi ne oldu?
0: Dedi ki, tatlım, araç sürmek için yüze ihtiyacın yok. Sadece sağ ayağın yeter.
4: Ben ciddiyim. Şu anki görünümünüzle evliliğinizin devam edebileceğini düşünüyor musunuz?
0: Ve ben de ciddiyim. Canın cehennemi. Bu toplantı bitmiştir.
5: Neydi şimdi o?
6: Biraz aşırı oldu. Olmaz ki böyle.
5: Konuşmayı beklemiyorduk.
6: Tehlikeli cümleydi.
2: Nasıl dikkat çekeceğini biliyorsun.
4: İyi gittiğini düşünüyorum. İstedikleri gibi gitmedikleri zaman delirirler.
1: Haklısın.
4: Oyun budur.
1: Görüşürüz.
4: Görüşürüz. James, iyi misin?
7: İyiyim, evet. Nikki'ye sorduğun son soruyla ilgili senin için bir şeyim var, tamam mı?
4: Evet, duydun mu James?
7: Evet, evet, hey. Evet. Kesinlikle.
4: Lütfen James.
7: James. James. Lütfen.
8: Şimdi
7: lütfen.
8: Karının yanına git ve nasıl göründüğünü bir sor.
1: Ben yazımı yolladım.
5: Hala vaktin vardı.
9: Yarışlar başlamak üzere. Niki Lauda'nın kazasının ardından yarışmada olacakları merak ediyoruz doğrusu. Bizi gerçekten çok iyi bir macera bekliyor.
10: Yayındayız.
11: Niki Lauda, Nürburgring'de geçirdiği ölümle sonuçlanabilecek kazadan 42 gün sonra tüm doktor tavsiyelerine ve çektiği inanılmaz acıya rağmen bugün burada Monza'da yarışacak.
12: 1976 İtalya Grand Prix'de 12 Eylül 1976'da İtalya'nın Monza kentinde düzenleniyor. Bu en önemli Formula 1 yarışlarından bir tanesi. 1976 Formula 1 sezonunun 13. turuydu. Bu aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nın bir parçası olan 23. İtalya Grand Prix'sinin 45. yarışıydı. Ve kazadan sonra Niki Lauda'yı görüyoruz. Niki Lauda! Yarış Dünya Şampiyonası lideri Niki Lauda'nın Almanya Grand Prix'sindeki ciddi kazasının ardından spora dönüşüne tanık oldu.
4: Niki, vakit geldi. İyi misin?
13: Lütfen alanı boşaltın. Son bir dakika.

Ancak Raul için kötü bir başlangıç oldu. Gerçekten de çok yavaş. Önceki sürücüler arasındaki fark giderek açılıyor. Niki Lauda'nın dönüşü beklenildiği gibi olmuyor. Araçlar tarafından sollanıyor. Avustralya'da için berbat bir başlangıç. Belki de yarışlara dönmesi için biraz erkendi. Lauda yoldan çıktı. Çindirin üzerine gidiyor. Piste zor da olsa dönebildi. Ancak Niki için kötü bir andı. Eski dünya şampiyonu Niki Lauda'nın şu andaki durumu hem kendisi hem de diğer pilotlar için tehlike arz ediyor. Gerçekten de çok tehlikeli. Stad Mario Andretti'nin Lotus'uyla çarpışıyor. Niki sıkıştı. Çıkacak yeri yok. Ama aradan sıyrılmayı başarıyor. Niki Lauda kendini göstermeye başladı. Bu muhteşem bir geçişti.

başlarında kaybettiği düşündüğümüz korkunu kazanmaya başladı. Lauda Voigtman'dan daha hızlı davranarak aradaki boşluğu kapatmaya çalışıyor.

0: büyük bir iş başardı.
1: İnanılmaz yarış, inanılmaz bir adam, inanılmaz bir sezon. Dördüncü sırada bitirmesiyle paha biçilmez 3 puan alıyor. Ve dünya şampiyonluğunu devam ettirmeye bir adım daha yaklaşıyor.
2: Japonya Grand Prix'si 1976'nın son

0: yorucu ve dramatik geçen sezon Japonya'da Fuji Dağı'nın gölgesindeki final yarışıyla son buluyor. Fuji'deki şampiyonu belirleyecek bu yarışta Nikolao'da James Hunt'ın 3 puan önünde. Hunt'ın ünvanı almak için Avustralyalı'yı adil bir şekilde yenmesi gerekiyor.
1: James, bu baskıyı kaldırabileceğini düşünüyor musun?
2: Bu soruyu hiçbir zaman anlayamadım. İşimi seviyorum, rekabet etmeyi seviyorum, yarışmayı seviyorum. Bunu Nikki'ye sorun, dünya şampiyonu o, kaybedecek çok şeyi var.
1: Bay Lado, baskı hissediyor musunuz?
3: Baskı hissediyor gibi duruyor muyum? Ben dünya şampiyonuyum ve tekrar dünya şampiyonu olmaya çok yakınım. Hunt'ın şampiyon olma fırsatı var ama şampiyon olmak kolay iş değil. Bunun için gerçekten inanmanız gerekir.
1: James, ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Nikki kurnazca davranıp akıl oyunları oynamaktan zevk alıyorsa eğer... Pekala, gururum okşandı. Çıkışta olan benim hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Bir sonraki basın toplantısını dünya şampiyonu olarak yapacağıma inancım
4: var. Bir soru daha sorabilir miyiz acaba Bay Hayat?
1: İzninizle efendim. Bir soru daha sorabilir miyim?
5: Bugün Fuji'de aralıklarla yağacak sağanak yağmurun yanında sert rüzgarların ve dağdan gelebilecek yer yer sisin olması bekleniyor.
0: Bugünkü Japon Grand Prix'sine Lauda 3 puan önde girdi. Sezon bitimi için harika bir son. Hunt mı Lauda mı? Final yarışı yapacağımız uzun süreli yayınla devam edecek.
2: İptal etmediler, dışarısı ölümcül.
6: Yarış yapılacak. Yayın hakları dünyanın her tarafına satıldı. Herkes Nikki ile olan kapışmanı izlemek istiyor.
0: Sağanak yağmurun yağmaya devam ettiği Fuji'de bir karar alınacak. Ve biz onu bekleyeceğiz.
1: 1976 Japon Grand Prix'si yapılacak.
0: Tüm pilotlar araçlara. Tekrar ediyorum, tüm pilotlar araçlara.

0: Sevgili yarışseverler, bugünkü Japonya Grand Prix'sinin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılıp yapılmayacağına Yüksek Hakem Kurulu karar verecek. Yarışın olup olmayacağını sizlerle birlikte hakemlerin kararlarından sonra öğreneceğiz.
1: İyi misin?
2: İyiyim.
1: Kıpırdama.
2: Ne yapıyorsun?
1: Bu buğulanmayı engelleyecek.
2: O zaman içeri su girer.
1: Dik durursan girmez. İnan bana, bu yarışın bütün olayı başlangıç.
3: Yardım lazım
1: evet,
3: mı?
1: Evet, tut dedi.

0: Tamam, çalıştır bakalım. Bol şans evlat.
1: Bol şans James.

Projede tansiyon çok yüksek. Çamurlanmış 80 bin yarış hayranı son 10 yılın en hırslı yarışını bekliyor. Mario Andretti pole pozisyonunda. Yanında James Hunt var. İkinci çizgide Niki Lauda var. Üçüncü çizgide altı tekerlekli Güney Afrikalı John Shackleton bulunuyor. Arkasında ise diğer 25 araç sıralanmış durumda.

şartlar altında 450 beygir gücüne sahip bir aracı sürmek neredeyse imkansız.

koşuyor. İkili aldı da hemen arkasında. Abi virajı hızlı.

0: yavaş yavaş mücadelesini etkilemiyor. Hala çok hızlı şekilde ilerliyorlar.
1: Mesafeler giderek daralıyor. Pilotlar sınırları zorluyor. Mücadele bütün heyecanıyla devam ediyor.
2: Tam son hızlıya lider olarak giriyor. En azından önünde temiz bir görüş alanı var. Nicky Brown'un arkasında sıçratmaya suyu yiyor.

0: Lauda'ya başlıyor. Niki Lauda bir numaralı şu anda pite doğru sürüyor.
1: Niki Lauda beklenmedik şekilde pite giriyor.
0: Şu anda halen yarışın başındayız. Ne tür bir sorun var acaba?
1: Aracın nesi var? Aracın nesi var? Niki, aracın nesi var?
2: Hiçbir şey yok. Araç mükemmel.
1: O halde neler oluyor ha? Ne yapıyorsun?

0: Bırakıyorum.
1: Tek isteyenler sorunun ne olduğunu soruyor. Ama durun, Niki Lauda aracından çıkıyor. Bu gerçekten çok şaşırtıcı. Eski dünya şampiyonu Niki Lauda yarışı bırakıyor.
0: Çok tehlikeli.
2: Bunu yapamazsın.
3: Niki, Mede'ye araçla ilgili sorun olduğunu söylememi ister misin?
0: Hayır. Doğruyu söyleyin.
1: Neler oluyor? Takım yöneticisiyle konuşuyorlar. Lauda bir şeyler söylüyor.

0: Lauda'nın çıkmasıyla James Hunt'ın dünya şampiyonu olabilmesi için yarışı 3. sırada bitirmesi gerekiyor. Ama James Hunt için henüz her şey bitmiş değil. Bu korkunç koşullarda yarışı tamamlamak zorunda. Fuji'de yarışın bitmesine son 15 tur. James Hunt mı, Niki Lauda mı? Bu harikulade sezon henüz sona ermedi. Bu korkunç final turlarına James Hunt dayanabilecek mi? Puan tablosu her şeyi anlatıyor. 58. tur ve Hunt lider.
1: Lastikleri bitmiş durumda.
2: Brambilla hemen arkasında. Her seferinde daha da yaklaşıyor. James Hunt'ı içeriden geçmeye çalışıyor. Hunt turuncu marşa izin vermiyor. Hiçbir şekilde izin vermiyor. Ve spin attı. Hunt'ı kaçırdı. Ama az daha James Hunt'ı hem yarıştan hem de şampiyonluktan ediyordu. Şimdi Mario Andretti de
0: James Hunt'a doğuruyor. Mario Andretti Hunt'ı geçiyor. Hunt yavaşlıyor. James Hunt'ın bir sorunu var.
2: Yağmurlu hava koşullarına rağmen ıslak zemin lastikleri son derece hızlı.
3: Hunt'ın lastikleri gitti.
0: Hunt aracını pit stop'a doğru yönlendiriyor. Ve Hunt geriye düşüyor.
3: 70. tur. Son 4 tur.
0: Sol ön tekerleğe. Hayır, özür dilerim. Sağ ön tekerleğe bakın. Hiç kanal kalmamış. Dümdüz durumda.
1: Hadi çabuk acele edin. Hadi. İyi misin? Vites kolu ne zaman gitti?
4: 9 ya da 10 tur önce.
1: Alistair, kaldırmamız gerekiyor. Çabuk.
4: Hadi.
0: Son elin Ferrari'si ve Jacques Lafitte.
4: Hadi acele edin artık. Önce. Hadi.
3: Başardın. Dünya şampiyonu olacaksın.
4: Şampiyon olacaksın.
5: Henüz değil.
0: Birkaç tur önce James Hunt en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyordu. Ve şu an işler hiç istediği gibi gitmiyor.
1: James.
4: Hadi.
1: Dinle.
4: Ne?
1: Aracı kullanırken sakin ol.
4: Ne diyorsun sen?
1: Kendine biraz dikkat et diyorum. Seni tek parça istiyoruz James. Çok arkada kaldın. Önünde bir sürü pilot var. Her zaman gelecek yıl vardır.
4: Bu kadar mı? Bitti mi yani?
0: Açılın.
1: James.
0: Hadi.
4: Boş versene.
0: James Hunt yarışı altında devam ediyor. 4 tur kaldı. İngiliz için geri dönüş yok.

0: Konsantre ol süperstar.
1: 71. tur. 3 tur kaldı.
2: McLaren sınırlarda geziniyor.
3: Hunt'un M23'ü fren yapıldığında sağa sola seyiriyor.
4: Kontrolü kaybetmek üzereydi.
2: Hunt mavi injiyeri kullanan Jacques Lafitte'nin arkasında.
4: Yapma James.
2: Pit duvarıyla dip dibe. Lijiyerle dip dibe.
1: Çok yakınlar.
3: Şampiyon olacaksın.
5: James Hunt bir sıraya yerleşiyor. Ama bu yeterli değil.
1: 72. tur. İki tur kaldı.
2: Watson spin atıyor. Spin atıyor. Hunt geride kalan ve yol kenarındaki Penske'nin yanından geçerek yarışa devam ediyor. Regazzoni'ye
1: 73. tur.
2: Ama
1: son
2: bu şartlarda ona yaklaşmak ve onu sollamak farklı şeyler. Clay Regazzoni'nin yanına geliyor. Dünya şampiyonluğu mu geliyor?

0: başlıyor.
1: Sayın seyirciler, puan tablosunda Hunt 5. sırada.
0: Bu gerçekten de inanılmaz. Hunt'ın son andaki geçişi olağanüstü bir duruma yol açtı. Evet, gerçekten de inanılmaz. Hunt çizgiyi geçti. Dünya şampiyonu olabilmesi için 3. olup yeterli puan alması gerekiyor. Ancak gelen bilgilere göre yarışı 5. bitirdiği söyleniyor. 5.

0: geldiğini görüyorum. Verecekleri karar gerçekten önemli.
1: Evet, hadi o zaman. Acele edin.
2: Hadi.
3: Seni oradan çıkartalım.
4: Bak üzgünüm Teddy, çok üzgünüm. Telafi edebileceğimi sanmıştım.
3: Ne diyorsun, başardın.
4: Neyi başardın?
3: Sen çılgın herif. Üçüncü oldun, puanları aldın. Artık dünya şampiyonusun.
0: James Hunt'ın Japonya'da üçüncü bitirdiği resmen doğrulandı. Evet,
4: ne?
0: Bu dünya şampiyonu olduğu
4: gerçekten kazandık
0: geliyor.
4: Mı? Ciddi misin?
0: Yeni dünya şampiyonumuz James Hunt bir puanla kazanıyor.
4: Bu harika. Bu muhteşem. Teşekkür ederim.
5: Kazandık. Kazandık mı yani? Kazandık.
1: Evet.
5: Harika.
6: Evet, dünya şampiyonu.
1: Şampiyon.
5: Başardık.
1: Şampiyonsun.
4: Evet, başardık dostum. Evet, herkese teşekkür ederim.
1: James, şimdi planın ne?
7: Sarhoş olacağım tabii ki.
1: Seviyorum. James.
7: Sen kazandın.
1: Sen bizim şampiyonumuzsun.
7: Tebrikler James.
1: Evet James.
7: Çok iyiydin.
8: Sen iyi misin?
9: İyiyim, evet. Pişman değilim. Hem de hiç.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
12: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
11: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
12: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zamanı.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
17: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
18: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: koku arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
1: Volcano. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bu arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Hastanede tedavimin en zor kısmı vakumdu. Ciğerlerimdeki kirli kanı alıyorlardı. Acı veriyordu. Ve bunu yaparken televizyon izliyordum. Puanlarımı kazanıyordum.
1: Puanlarını mı?
0: Pislik Hunt diyordum. Nefret ediyordum ondan. Bir gün doktor gelip bana dedi ki, Bay Lauda, bir tavsiyede bulunabilir miyim? Hayatınızdaki bir düşmanı bir lanet olarak görmeyin. Bu bir lütuf da olabilir. Akıllı bir düşmandan öğreneceklerin, akılsız dostundan öğreneceklerinden fazladır ve haklıydı. Bize bir baksana. Tanıştığımızda ikimiz de çocuktuk. Formula 3'te yarışan aptallardık. Ailemiz reddetmişti, gidecek yerimiz yoktu. Ve şu an ikimiz de dünya şampiyonuyuz. O kadar da kötü değil.
1: Evet, kötü değil.
0: Beni yüzüstü bırakma, tamam mı? Benimle dalga geçmen gerek. İşine dön.
1: Döneceğim Nicky, döneceğim. Ama önce biraz eğlenmeliyim, değil mi? Hayattan bazen keyif almak gerekir. Tadını çıkartmadığın sürece milyonlarca kupanın, madalyanın ne anlamı var ki? Bu nasıl kazanmak?
2: James!
3: Sensiz gideceğiz. James!
1: Yarış günü görüşürüz şampiyon.
0: Görüşürüz şampiyon.
1: Seni iyi gördüm Nicky. Yüzünü yakıp gelişme gösteren tek kişi sensin.
0: Tabii ki beni dinlemedi. James için bir şampiyonluk yeterliydi. Kanıtlaması gereken şeyi kendine ve ondan şüphe eden herkese kanıtladı. 2 yıl sonra emekli oldu. 7 yıl sonra Londra'da görüştüğümüzde ben tekrar şampiyonken o spor sunucusuydu. Patlak lastikle yalın ayak bisiklet sürüyordu. Her günü son günüymüş gibi yaşıyordu. 45 yaşında kalp krizinden öldüğünde hiç şaşırmamıştım. Üzülmüştüm. İnsanlar bizi hep rakip olarak gördü. Ama o hayatımda sevdiğim ve saygı duyduğum birkaç kişiden biriydi. İmrendiğim tek insan oydu. O. Oh.

0: Evet, günaydın. Size anlatacaklarım var. Zavallı, zavallı Dan O'Reilly. Oturun efendim.
1: Merhaba.
0: İrlandalılar hakkında
1: Affedersin.
0: Konuşan bir çatlak daha Bay Lamb. Ve sizi vurmalıyım.
1: Burada biriyle buluşacaktım.
0: Yeterince açık mıyım?
1: Birini gördünüz mü?
2: Denizin suları gibi efendim.
3: Yüce Tanrım evlat hayır etmem.
2: Bu kadar güzel patates soyan başka biri yoktur.
0: Bay Lamb.
1: Beni yerleşkeye götürecek biriyle
2: Sizi
1: buluşacaktım.
2: Çok güzel yapıyorsunuz efendim.
0: Hadi kaldıralım efendim. Bizi unutan Tanrı'ya. Ama önce temel kural.
1: Lavabonuz var mı?
4: Önce sağ sonra sol.
0: Belki Charles Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla türlerin kökeni adlı kitabı okumuşsunuzdur.

0: Benzin için 100, su için de 20 dolar alayım. Yolculuk için ödediğin 200 doların dışında.
1: Benzinin 200 dolara dahil olduğunu sanıyordum.
0: O bir sorun mu? Geri dönmeyi mi düşünüyorsun?
1: Hayır, sorun değil. 200 dolar yeter diyordum hepsi bana.
0: Şirketin sana gerekli detayları vereceğini sanıyordum.
1: Bu yoldan giden biri olduğunu ve 200 doların yeteceğini söylediler bana.
0: Benzinin ve diğer şeylerin ekstra olduğunu söylemeleri gerekirdi.
1: Sorun yok.

0: Bırak şunu kurcalamayı. Motoru patlatacaksın.
1: Bitcoin şu anda 1.25 milyon doların üzerinde işlem görüyor. Kripto para deyince akla ilk gelen Avatar Eclipse çatışmanın ortasındaki kuzey bölgesine 1 milyon daha yardımda bulundu. Şu anda 2244 dolar ya da 14.500 yenden işlem görüyor.

Kaybol. Onu rahat bırak.

0: Batı'dan geldin değil mi?
1: O civarlardan evet.
0: Duyduğuma göre gittikçe kötüye gidiyormuş.
1: Pek iyi olduğu söylenemez.
0: İnsanlar birbirine mi düştü?
1: Evet.
0: Güneye doğru yapılan toplu göçün sonucu pek de iyi olmayacak.
1: Açıkçası takip etmiyorum.
0: Evet, çok yakında bu tarafa gelen bir sürü insan olacak. Suratına ne oldu?
1: Ne mi oldu?
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmadı.

0: Kocaman bir yara izi var. Biri üzerine atlamış da olmuş gibi.
1: Bir önemi var mı?
0: Benim için yok tabii. Sadece sohbet ediyorum. Hepsi bu. Batı'da kalmaya değecek birileri yok mu?
1: Yok. Senin?
0: Hayır, benim de yok. Uzun süredir yalnız kalmaya alıştım.
1: Evet, ben de öyle.
0: Söyler misin, neden yerleşki? Gitmek için garip bir yer gibi görünüyor.
1: Sen de oraya gidiyorsun.
0: Söylemek istediğim, girip çıkıyorum yani.
1: Fırsat işte.

0: Hayatta bir kez gelebilecek bir fırsat.
1: Bir bakayım şuna. Hadi bir bakayım. Lütfen. Vay be. 4 ay içinde değişmiş bir adam olacaksın ha? ben olsam söylediklerine şüpheyle yaklaşırım. Bak planını bozmak istemem ama o yerler ve oraları yönetenler senin gibileri buraya getirmek için konuşuyor. Olan bu.
0: Beni severler mi? Geldiğim yer pek de kolay bir yer değildi.
1: Her nereden geldiysen hoş bir yer olmayabilir ama gittiğin yerin geldiğin yerden iyi olmadığını biliyorum. Bu kadarını söylemem yeterli. Zor bir iş. Zor geçen saatler. Gerçekten pis işler.
0: Sıkı çalışmaktan korkmam.
1: Evet, sadece zor bir iş değil. Orası lanet bir yer. O insanların gözündeki o bakış. Yavru köpek gözlerin ve sessiz halinle geliyorsun ama doğru zaman geldiğinde onların hedefi olacaksın.
0: Üstesinden gelirim.
1: Gelebileceğinden eminim.

0: Az önce ne yaptın sen? Hemen kenara çek. Lanet, olacak şey değil. Sana tamamen açma demiştim.
1: Lanet olsun.

0: Ne oldu?
1: Hey! Gel de şuna bak.
0: Ne?
1: Buraya gel diyorum. Şuna bak, gel. Gel buraya.

0: Lanet olsun bu altın.
1: Pekala. Buraya gel. Hadi. Tamam, yine yardım lazım. Şu şeyi oynatalım. Hazır mısın?
2: Tamam.
1: Hazır mısın? Bir. İki. Üç.

0: Bunu nasıl çıkaracağız?
1: Bilmiyorum. Lanet şeyi oradan çıkartacağız.
2: Tamamdır.

0: İpi tekrar bağla.
1: Tamam.

0: Evet. Gün batmadan bize biraz yakacak odun bulsan iyi olur. O köpekleri de buradan uzak tut.
1: Hangi köpekleri?
0: Şimdilik bizi izliyorlar. Ama güçlü bir ateş yakarsak bizi rahatsız etmeyeceklerdir.

0: Sanırım seni yerleşkeye götürmüyorum artık. Batıya geri mi döneceksin?
1: Sanırım hayır.
0: Evet. Geride bıraktıklarımız için hiçbir değerimiz yok. Lanet olsun. Az önce bir altın yığını buldum.
1: Evet.
0: Az önce bir altın yığını bulduk. Az önce bir altın yığını bulduk. Hadi ama dostum, ayağa kalk. Böyle bir şey başka ne zaman olur ki?
2: Evet.
0: Evet. Bunun olma olasılığı yüzde kaç dostum?

0: Evet. Birimizin onu çıkarması için kepçe bulması lazım.
1: Neden birimizin dedin?
0: Birimizin burada altında kalması lazım dostum. Korumak için.
1: Tabii, elbette.
0: Doğuda ihtiyacımız olan şeylerin olduğu bir yer biliyorum. 2 gün gidiş, 2 gün dönüş, 1 günde kepçeyi bulmak için.
1: 5 gün?
0: Belki 4 ama motoru soğutmak için arada durman gerekiyor. Etrafa sorarken dikkatli ol. İnsanlar kepçeye ihtiyacın olduğunu öğrenince sebebini bilmek ister. Sana güvendiğim birinin adını vereceğim. Ben de burada altınla kalacağım.
1: Neden ben burada altınla kalmıyorum? Kepçeyi nereden alacağını biliyorsun.

0: Söyleyeyim bak. Söyleyeceğimi yanlış anlamanı istemiyorum ama ben yokken dikkatli olacağını düşünmüyorum. Seni aşağılamak istemiyorum ama içtiğin o şeye dikkat etmelisin. Ne kadar içtiğine, ne kadar kaldığını. Güneşin altında durmamalısın. Yemeğine dikkat etmelisin. Yemek biterse fazlasına ihtiyacın olacak. Burada işlerin şakası yok. Gevşek davranıyorsun.
1: Üstesinden gelirim herhalde.
0: Söylediğim gibi seni aşağılamak istemiyorum ama şu an burada olduğum için güvende hissedebilirsin. Kamyonla gittikten sonra burada yalnız kaldığında bir duygu karmaşası yaşayacaksın. Muhtemelen panikleyeceksin. Aptalca bir şey yapacaksın. Sonra ne olacak? Buraya gelen bütün insanların canı cehenneme ama biri bunu görürse altını saklamamızı istemeyecektir. Anlatabildim mi? Bunun olmasını engelleyecek bir şeyin olduğunu sanmam ve ben de bunu riske etmem. Sakın alınma. Bunu yapmayacağım. Kararın nedir?
1: Sanırım altınla kalacağım.

0: Daha çok su lazım. Motoru soğutmak için kamyona koymam gerekiyor.
1: Ne gerekiyorsa.
0: Ne gerekiyorsa. Orada birkaç kutu yiyecek var. Ama biterse bunu kullanmak istersin. Bir şey görürsen korkma, kullan. Kullan gitsin. Hey, bu uydu telefonu sende kalsın. Yedek batarya. Yoldayken seni ankesörlü bir telefondan aramaya çalışacağım ama kepçeyi aldıktan sonra bir tane de telefon alacağım. Ve bu sayede dönüşte durmadan seni arayabilirim.
1: Tamam.
0: Sıkıntı çıkmayacak. Ne dediysem onu yap. Ve gözünü dört aç. Ben dönünce bizim ne kadar zengin olacağımızı düşün.

Hayır, hayır, hayır. Git buradan.

Şu haline bak. Resmen sürünüyorsun. Büyük bir altın yığınında. Tüm hayatın boyunca. Sen bile bilmiyorsun. Burada kalabilirsin.

0: Merhaba.
1: Korkarım, kötü haberlerim var. Tartım istasyonundayım. Motor aşırı ısınmış.
0: Lanet olsun.
1: Elimden geldiği kadar hızlı gidiyorum. Ama oraya gitmem daha uzun sürebilir.
0: Altından bir parça koparabildim.

0: iyi bir boyuttu.
1: Külçe mi? Aklından bile geçirme. Daha önce kucağına böyle bir şey inmiş miydi?
0: Hayır.
1: Kaybetme riskini göze alabilir misin?
0: Hayır.
1: Altınla kal. En kısa zamanda orada olacağım. Bir parçadan fazlasına sahip olacağız. Hepsi bizim olacak.

Lanet olsun Tanrım. Lanet olsun. Lanet olsun.

0: Çöpçü müsün?
1: Evet.
0: Nereye götürüyorsun?
1: Hiçbir yere.
0: Hiçbir yere mi? Öyle olsun. Kurumuş yılan?
1: Hayır.
0: Korkma. Isırmaz.
1: Hayır dedim.
0: Sağlığına.

0: Yani burada tek başına mısın?
1: Öyleydim.
0: Neden buradasın?
1: Her yer kadar iyi burası da.
0: Tam bir saçmalık. Çünkü en yakın su birikintisi 5 kilometrelik bir mesafede. Barınak da öyle.
1: Burası hoşuma gitti.
0: O zaman onu nereye götürüyorsun? Gerginsin değil mi seni küçük pisti?

0: Bekle. Bekle.
1: Görüyorum ki şu tarafta başka bir kampın daha var, dur. Öyle değil mi?
0: Dur, dinle, dur. Atıkları yakıyorum, hepsi bu.
1: Tamam, dumanı görebiliyorum.
0: Kendi arka bahçene yapmamalısın.
1: Aa, bu çok akıllıca. Güneş tepedeyken kokusundan daha kötü bir şey yoktur.
0: Bekle, dur.
1: Söylesene. Şuradaki küçük bok ateşine el koymamın sakıncası var mı?
0: Uçağı alabilirsin. İyi bir sığınak olur. Ateş yakabilirsin. Seni yalnız bırakırım.

0: Bir şeyden mi kaçıyorsun?
1: Hayır.
0: Kanundan mı saklanıyorsun?
1: Hayır.
0: Kuzeyli olduğuna bahse girerim. Buraya nasıl geldim demiştin?
1: Bir şey dememiştim.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Yerleşkeye.
0: Peki oraya nasıl gideceksin?

0: Bir arkadaşımla.
1: Peki bu arkadaşın nerede?
0: Yoldan geçerken durup beni alacak.
1: Peki öncesinde buraya nasıl geldin? Bu kulağım ağır işitiyor. Yüksek sesle konuşmalısın.
0: Bakın hanımefendi. Arkadaşım geliyor. Beni buradan alacak. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Anladınız mı? Defolup gidin şimdi. Sana barınağımı verdim. Daha ne istiyorsun?
1: Bence yalan söylüyorsun. Başın çok ağrıyor. Değil mi? Burada beyin susuz kalır. Er ya da geç kafatasının içinde kurumuş bir süngerden başka bir şey kalmayacak. İşte o zaman işler garipleşmeye başlayacak. Hatta halüsinasyonlar göreceksin. Dinlenmelisin, ayakkabılarını çıkart. Sakin ol, nefes al. İşte böyle. Sadece dinle.

0: Hey! Hey! Hey! Hey! Bekle! Hey!
1: Güzel bir kampın varmış. Paylaşmak istemiyorsun değil mi? Sanırım kendine 5 yıldızlı bir otel ayarladın. Şu lanet düğüme bak.
0: Defol git buradan. Bırak.
1: Söylesene buraya nasıl geldin? Hı? Yürüyerek mi? Deveyle mi? Yoksa uçan halıyla mı?
0: Buradan git.
1: Bence bir şey saklıyorsun sen. Seni küçük yalancı seni.
2: Bence buraya biriyle geldin ve küçük bir plan yaptın. Bir avuç aç gözlüsünüz siz. Lanet olasıca şehrinizden buraya gelip size ait olmayan bir şey alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hayır, siz bir virüssünüz. Ve benim gitmemi istiyorsunuz. Şimdi defol git şehir çocuğu. Şimdi...
0: Altyazı M.K.

0: Alo.
1: Altınlı mısın?
0: Neredesin? Yaklaştın mı?
1: Kepçeyi şimdi aldım ama lanet şey hızlı gelmemi engelliyor. Orada mısın?
0: Evet, evet buradayım.
1: Pekala dinle. Biraz zaman kazanabilirim ama yine de gelmem planladığımdan uzun sürebilir. Orada mısın?
0: Evet, buradayım.
1: Artık bana ulaşabileceğim bir telefonum var. Bir şeye ihtiyacın olunca bu numarayı ara. Güçlü kal. Dinle, dediğim gibi. Gözünü dört aç. İyi olacaksın. Hızlı gelmeye çalışacağım. Her şeyi yapacağım. Tamam mı?
0: Ne kadar sürer? Hortumu tamir etmen ne kadar sürer yani?
1: Ne hortumu?
0: Hortum işte.
1: Ayrılmadan önce düzelttim. İyi olduğuna emin misin? Beni duyuyor musun? Suyun kaldı mı? Yemeğin var mı?

0: Susadın mı? İç hadi. Hı? İç. Bu kadar yeter, bu kadar yeter. Başın ağrıyor. İşte o zaman işler garipleşmeye başlayacak.
1: Dur.
2: Ugh.